0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil Mobil Uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil durum anında yardım ekiplerinin size ulaşması, yardımcı olması ve iyi olduğunuzu teyit etmesi mümkün hale gelecek. Ardından size SMS'te gelen giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım ekiplerinin hızla desteğe gelebilmeleri için konum yetkisi vermenizin son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız? Uygulama açıldığında size en yakın toplanma yerinin otomatik olarak seçildiğini ve yol tarifinin sisteme girildiğini göreceksiniz. Eğer toplanma alanına ulaşabilecek durumda değilseniz, hattınızın bağlantısında sorun olsa bile internet üzerinden acil çağrı başlatabilirsiniz. Afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda 112

bildirimler ulaştırılacak. Böylece önlem ve uyarılardan haberdar olabileceksiniz. AFAD Acil, olası bir afette daha çok can kurtarmak, daha çok insana hızla ulaşmak amacıyla yerli ve milli bir yazılımla Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil, tek tuş, hayata dokunuş.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencimiz ve milli boksörümüz Emrah Yaşar, 17-25 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 90 kilogram kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Uluslararası arenada yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırarak ülkemizi başarıyla temsil eden öğrencimizi yürekten tebrik ediyoruz. Bu gurur verici başarıda emeği bulunan başta antrenörleri olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyor. Milli boksörümüz Emrah Yaşar'ın spor hayatında başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
2: 81 ilde tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
1: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Aşk bu, özdeyiş bu, hiç belli olmaz. Kalbim dur verir dudaklarında. Bir gece ansızın.

0: Kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Buyur hadi.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Han Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Büyü FM. Kamu spotu.
1: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
2: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sine uygulandık.
1: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
1: Söz konusu can kaybı ise bir çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
2: Kurallara uyan dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Yayalar kırmızı çizgimiz.
3: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin, bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüe 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüe 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz! Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Örnek Şahsiyetler programından merhabalar. Bugünkü programımızda Abdurrahman el-Hazini'ye yer vereceğiz. XII. yüzyılda İran'da yaşamış astronom ve matematikçi Abdurrahman el-Hazini, Ebu'l-Hüseyin el-Hazin'in Bizans asıllı kölesi olup sahibinin Merv sarayında hazinedar olmasından dolayı el-Hazini nisbesiyle anılmıştır. Ebu'l-Hüseyin el-Hazin'in sağladığı imkanlarla devrinde mümkün olan en iyi eğitimi gören Hazini, özellikle felsefe ve matematik tahsil etmiştir. Selçuklu Sultanı Sencer devrinde bir ilim ve edebiyat merkezi haline gelen Merv'de sarayın desteğiyle çalışma ve araştırmalarını yürütmüştür. Uzun yıllar en güvenilir astronomi tablosu olarak kabul edilen ünlü zicini Sultan Sencer için hazırlamış ve Biruni ile Hayyam'ın ziclerinden sonra kullanılmaya başlanan bu zic, 14. yüzyılın ünlü Batı astronomları tarafından da kullanılmıştır. Hazini, bu zicde gezegenlerin gözlenebilen ve hesaplanan durumlarını karşılaştırmış, aralarında birbirine uymayan noktaları tespit etmiştir. Ayrıca eserdeki tablolarda 1130 yılı dolaylarında yıldızların gökyüzündeki konumlarıyla takvim bilgileri, mübarek günler, hükümdarlar ve peygamberlerle ilgili tarihlere de yer vermiştir. Aynı zamanda Sultan Sencer'in emriyle İran şehirlerinde kıbleyi göstermek için bir güneş saati de hazırlayan Hazini, yine Sultan Sencer'in hazinesinde kullanılmak üzere kendisine her çağın ilmi alet yapıcıları arasında mümtaz bir mevkiyi kazandırmış olan Mizanül Hikme adını verdiği bir hidrostatik terazi yapmıştır. Hassasiyet yönünden daha önce yapılanlardan çok üstün olan bu terazi sayesinde metallerin ve taşların saf olup olmadıkları, iki elementten meydana gelen alaşımlarda metallerin karışma oranları kolayca tespit edilebilmiştir. Hazini, daha sonraki yıllarda hidrostatik terazisi münasebetiyle bu terazinin yapımı, kullanımı, teorik esası ve onunla ilgili diğer konulara ihtiva eden Kitab-ı Mizanil Hikme adlı eserini kaleme almıştır. 8 kitaptan meydana gelen, İngilizceye ve Fransızcaya tercüme edilen bu eser, Hazini'nin en önemli eseri olup, Orta Çağ'da yazılan en ünlü matematik kitaplarından biri olmuştur. Ancak eser, terazi ve baskül yapımcıları, terazi kullanan tüccarlar ve kontrol memurları için bir el kitabı olmaktan öte gidememiştir. Çünkü onu takip eden başka çalışmalar yapılmamış ve bu bilim dalı geleneksel ilimler arasında gelişemeyip kaybolmuştur. Bir statik ve hidrostatik bilgini olan Hazini, bu konulardaki derin bilgisiyle devrinde otorite kabul edilmiş, bunun yanı sıra İslam dünyasında orijinal gözlemler yapmış 20 astronomdan biri olarak da tarihe geçmiştir. Bununla beraber riyazet yolunu takip eden dindar bir kimse olan Hazini, bir derviş gibi giyinmiş, çok az yemek yiyip tek başına yaşamış, ayrıca kendisine verilen mükafatları az parası olmasına rağmen asla kabul etmemiştir. Bugünkü programımızda Abdurrahman el-Hazini'ye yer verdik. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü tarafından TÜBİTAK 4008 programı kapsamında düzenlenen Her Farklılık Bir Tat, Her Tat Bir Fırsat projesinin açılış programı ve erişilebilirlik konferansı gerçekleştirildi. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa üniversite akademik idari personeli ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını psikolog Cihat Çelik gerçekleştirdi. Ardından erişilebilirlik her yerde başlıklı sunumuyla araştırma görevlisi uzman Özlem Yağcıoğlu Haz, erişilebilirliğin farklı alanlardaki önemine ilişkin bilgiler paylaştı. Program kapsamında Dr. Gülser Vardarcı Kaçar tarafından Eğitimden İstihdama Bir İstihdam Hikayesi Otizm, Profesör Doktor Sunay Yıldırım Doğru tarafından Farklılıktan Fırsata Korumalı İş Yeri Modeli, Öğretim Üyesi Doktor Hülya Torun Yeterge tarafından Her Farklılık Bir Tat, Her Tat Bir Fırsat başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. Erişilebilirlik eğitim, istihdam ve farklılıkların toplumsal yaşama katılım açısından taşıdığı önemin ele alındığı program, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Merhabalar efendim. Kelime Hazinemiz programından bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Efendim, yeniye dair olan her şeyi o kelimeyle tanımlıyoruz. Bir şeyin ne kadar çağdaş olduğunu ifade için gene o kelimeye başvuruyoruz. O kelime kendi başına büyük bir anlam taşıyor. Ama aynı zamanda bir şeyleri eskisine nispetle öne çıkarıyor. Eskisinden ayırıyor, yeni olduğunu vurguluyor ve bazen de olanı ötekileştiriyor. Kendi başına masum görülebilir. Ama arkasında bin bir farklı düşünce, bin bir farklı anlayış saklıyor. Evet, modern kelimesinden bahsediyoruz. Değerli dostlar, modern kelimesini hiç kullanmayan var mı ömrü hayatında acaba? Bence hiç yok gibi. Bir yerlerde bir şekilde karşımıza çıkmış ve bir şeyleri ifade etmek için masumane de olsa o kelimeyi kullanmışızdır. Modern, çok modern bir mobilya, modern kıyafet, modern mutfak, modern insan, modern anlayış, modern hukuk, modern ekipman, modern hayat. Yani modern kelimesi yaşıyor. Hem de canlı, güçlü, kıvrak, kullanışlı. Peki efendim, ne demektir modern? Efendim, modern deyince aklımızda çağrışım yapan başka kelimeler var. Mesela modernizm, modernite, modernlik ya da modernizasyon. İlkin modernizmden başlayalım. Modernizm elbette modern kelimesinden türemiş bir kelime ama bir kelime olmaktan çıkmış ve bir kavrama, bir ideolojiye, bir dünya görüşüne evrilmiş. Bu kelimenin izahı için modernite kelimesine değinmemiz gerek. Modernite, sanattan siyasete, düşünceden gündelik hayata, her yönüyle bir değişimi, yeni bir bakış açısını, yeni hayat görüşünü ifade ediyor. Kökleri batıda yaşanan Rönesans ve Reform hareketlerine kadar uzanıyor. İşte modernizm de bu yeni anlayışın esasında bir paradigma değişiminin ideolojiye dönüşmüş halini ifade ediyor. Modernlik kelimesi de gene bu meyanda anlam kazanan bir kelime oluyor ama modernizm ve moderniteden biraz daha masum. Masumiyeti kelimenin bir felsefe ya da ideolojiye yaslanmadan yenilik veya çağdaşlık anlamındaki modern kelimesine gönderme yapmasından ilham alıyor. Değerli dostlar, bu kelimelerin ortak bir noktası var. Sizce ne olabilir? Hani bir kelime kullanıyoruz. Diyoruz ki, ben bu modda değilim. Modum yok. Modum düştü. Mod kelimesi. Evet, zaman zaman farkında olmadan kullanıyoruz mod kelimesini. Efendim, mod aslen Latince bir kelime olan modus kelimesinden türemiş. Modus, ölçü, vezin, usul, makam demek. Yani bir şeyin ölçüsüne mod diyoruz. Kelimenin merkezi anlamı ölçü. Şimdi birkaç kelime daha söyleyince mesele çok daha anlaşılır hale gelecek sanıyorum. Mesela moda kelimesi. Moda ne demektir efendim? Şöyle soralım. Belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeniye ne diyoruz? Moda diyoruz. Yani geçici yenilik demek moda. Peki model, model kelimesine ne dersiniz? Model, biçim, şekil demek. Aslen model, bir şeyler yapılırken benzetilmeye çalışılan numunedir. Bakınız, bu iki kelime de mod kelimesinden türemiş. Moda da model de aynı anlam ekseni üzerinde dolaşan kelimeler. Mod kelimesinin ilk anlamı ölçü demekti. Moda da belirli bir zaman dilimi içindeki yeniliği ifade ediyor. Yani burada mod zamanın ölçüsü. Model herhangi bir şeyin örneği. Burada da mod benzerliğin ölçüsü. Ve modernizmle modernite kelimelerinin kökü de mod. Bunlar da yeniliğin ölçüsü ama felsefi bir arka planla. Bunların dışında komodin, moderatör, modül, modifikasyon, demode, postmodern gibi kelimeler de mod, yani modus kelimesi üzerine kurulmuş diğer kelimeler. Evet, Mod, moda, model, modern, modernite, modernizm, postmodern. Hepsinin kökünde de mod var efendim. Ölçü, tarz, usul anlamlarına gelen mod. Modumuz düşmesin değerli dostlar. Bugünlük de bu kadar. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Erzurum Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesini olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

GFM. Kamu spotu. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: UFM.
1: Kamu spotu.
2: Ben ve arkadaşlarım hepimiz birbirimizden farklıyız.
3: Evet, biz bir bütünün parçalarıyız.
2: Öğretmenim hep yanımızda oldu. Bizi birbirimizden hiç ayırmadı.
3: Biz özel eğitim ihtiyacı olan çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almasını önemsiyoruz.
2: Yapabileceğime inandılar.
3: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
4: Aile Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile Rehberi başlıyor.
5: Çocukluk dönemimizde bizim yaşadığımız hayat senaryoları var. Beynimize yazıyoruz biz bunu. Beynimiz sanki bir biyolojik hard disk gibidir beynimiz. Gördüğümüz, işittiğimiz, yaşadığımız olayların hepsi beynimize, yani videoya kaydedilir gibi yazılıyor. Hayat senaryosu olarak yazılıyor. Şimdi insan çocukluğunda anne baba rollerindeki kişiler var. Bu kişilerle çocukluğunda bir beyne düşünce kalıpları, davranış kalıpları, duygu kalıpları, sorun çözme stilleri, iletişim stilleri beynine yazılmış. Şimdi bu kimse eğer kendini değiştirmeye açık değilse, bu kimse evlendikten sonra bir yeni bir kişi evleniyor. Beynindeki yazılı olan hayat senaryoları duruyor. Fakat aktörler değişiyor bu sefer. Ne oluyor? Anne baba yerine eş geliyor. Bu sefer anne, ama farklı bir karakterdeki bir insan geliyor. Annenin babanın davranışı aynısını bekliyor. Ya tam zıttını bekliyor. Böyle olunca ne oluyor? İletişim çatışmaları yaşanıyor. Böyle durumda ne yapacak? Bu kişi, karşımdaki kişi nedir? Artısı güçlü bu yönü, bu zayıf yönü bu. Artısı bu, eksisi bu. Onu tanıyacak. Kendini tanıyacak. Ve iletişim kurmayla ilgili yeni senaryolarını yazacak hayatı beynine. Yeni o kişimle iletişim kurmayla ilgili yeni bilgiler yükleyecek beynine. Bu işte kişisel gelişim, kişilik gelişimi dedikleri budur. Ya bu insan hayatın sonuna kadar sürer. Yani insan her yeni tanıdığı insanla yeni bir şeyler öğrenir. Yani bir şeyler öğrenmek de zaten beyin sağlığı açısından da faydalı bir şeydir. Bu nedenle sürekli kendimizi tanımak, geliştirmek ve geliştirme çabası içinde olmamız gerekiyor. Böyle olduktan sonra yaşadığımız yeni olaylar, sürprizler bizim için fırsata dönüşebilir. Hatta Çince, yani tehlike kelimesinin, risk kelimesinin içerisinde şey vardır bir de. Tehlike manası yoktur sadece. Bir fırsat manası da vardır. Yani insan bir tehlikeyle karşılaştığı zaman tehlike kelimesinin içerisinde, tehlike, risk kelimesinin içerisinde fırsat anlamı da vardır. O tehlikeyi fırsata dönüştürebilir insan. Hayatta yaşanan böyle problemleri, olayları doğru şekilde yakala, bu bana ne öğret ve bundan nasıl faydalanabilirim denilebilir. Hayatta bakıyorsunuz böyle şanslı insanların özellikleri araştırmış, hatta yapılmış öyle bir araştırmalar, deneyler var. Şanslı insanlarda ortak kişilik özellikleri nedir diye yapılan bir araştırmada şanslı insanlarda farkındalıkların yüksek olduğu tespit edilmiş. Hatta şöyle bir deney yapılıyor. Bir gazete veriliyor. Gazetenin içerisinde onlarca resim var. Resimlerin altına bu yazıyı okuyan $300 alacaktır diye yazıyor. Bu gazete, resimli gazeteleri insanlara veriyorlar. Ondan sonra topluyorlar, kaç kişinin okuduğunu tespit ediyorlar. Şimdi o yazılardaki o küçük yazıyı, resimlerin altındaki küçük yazıyı gören kişilere bakıyorlar. Hayatta hep şanslı diye bilinen kişiler. Allah Allah, ya bu nasıl oluyor ya? O şanslılıkla bazı ayrıntılar fark edebilmek ön plana çıkıyor. Şimdi peki bu şanslı ve bu farkında olan kişilerin ne gibi ortak özellikleri var da diğer insanlara göre bunu fark ediyorlar diye araştırıyorlar. 4 tane ortak özellik çıkıyor kişilerde. Birinci ortak özellik, bu kişilerde böyle yeniliği arama davranışını, yeni deneyimlere açık kişiler olduğu görülüyor. Yani yeniliği arama davranışı fazla olan kişiler. Yani hep böyle stabil kalmayan, statikocu olmayan, sorgulayan, kendini geliştiren, yeniliğe açık kişiler. Yani yeni tecrübelere, yeni deneyimlere, yeni arayışlara açık bir özellikleri var bu kişilerde, farkındalık olan. İkinci özellikleri, bu kişilerde positive thinking dediğimiz böyle, yani olumlu düşünce gücü yüksek kişiler. Yani olayları olumsuz değil de ben olumlu yorum. İlk algılamalı, ilk yorumlamalı olayları olumlu. Bardağı gördüğü zaman yarısı boş demiyor, yarısı dolu diyor. Pencereden baktığı zaman bir ağaçlık bir yere, çöpleri kazılmış yerlerde de ağaçlar çiçekleri görüyor. Yani böyle hayata olumlu gözle bakan kişiler olduğu görülmüş. Üçüncü özellikleri bu kişilerin ümit duyguları yüksek kişiler olduğu. Yani olaylar karşısında ümitsizliğe düşmüyorlar. Devamlı bir, yani bir şey yaşadığı zaman, bir olay yaşadığı zaman başarısızlık yoktur, sonuçlar vardır diyebilen kişiler olduğu görüyorlar. Ve olumlu düşünen kişiler ve ümit duyguları yüksek kişiler. Dördüncü özellikleri de iç sezgilerini göz önüne alan kişiler. Duygularını, sezgilerini de kullanabilen kişiler. Sezgileriyle de, yani kuru mantıkla hareket etmeyen, sezgisel yaşayabilen, ya yani bir şeye mantığıyla tarttıktan sonra kalbi bir yönelmeyle karar da verebilen kişiler. Yani duygularını da kararlarına katabilen kişilerin olduğu tespit ediliyor. Bu dört özellikli olan kişiler hayatta şanslı diye bilinen kişiler olduğu görülüyor. Yani şans bir insana tesadüfen gelmiyor. Yani kader onun bir kanununu koymuş ona. Yani şanslı olmak, hatta onun için güzel bir söz vardır. Şanslı olmak akılla fırsatın kesiştiği noktadır şans. Akılla fırsat kesişiyor, kişi şanslı oluyor. Yani burada bunun için bu olaylar karşısında insan bu olayların fırsat yönünü görebilmesi gerekir. Yani bu bana eşimle ilgili nasıl bir diyalog kurabilirim? Eşime ben bu hatasını nasıl söyleyip de düzeltebilirim? Oturup kafa yoracak buna. Ben ne yaparsam eşimi incitmeden, üzmeden, evliliğe zarar vermeden bu sorunu çözerim. Oturacak, düşünecek, kafa yoracak. Bununla ilgili bir olmazsa birilerine soracak ve böylece bir çıkış yolu, bir çözüm bulunacak. Yani çözüm hep sorunun içindedir daima. Sorunun içinde bulursunuz onun çözümünü. Dışarıda aramamak gerekiyor. İnsan bu bakış açısını yakalayabilmek hayatta, yani çözüm üreten bazı insanlar vardır, çözüm odaklı yaşarlar. Bazı insanlar sorun odaklı yaşarlar. Sorun vardır, hep sorunla şikayet ederler, dövünürler. Ama çözüm üretmeye kafa yormazlar. Hep eleştirirler, hep şikayet ederler. Halbuki somut bir şey yap dediğin zaman projeleri yoktur. Yani biz onun için hayatta projeleri olan, seçenekler sunabilen kişiler olalım. Yani bu kişiler zihinsel üretim gerektirir bu. Zihinsel çaba gerektirir, zihinsel emek gerektirir. Bu zihinsel emek, zihinsel çabak ve zihinsel üretim sonucunda insan gelişiyor, ilerliyor. Yoksa yiyen, içen, üreyen bir varlık olarak kalırız. Yani kendimizi geliştirme çabamız için muhakkak zihinsel emek ve zihinsel üretim gerekir. Böyle kişiler de işte bilge olarak bilinen kişilerdir. Bunları hayata geçirebilen kişilerdir. Yani bu da bilgelik de kolay kendiliğinden oluşan bir şey değil. Alim olmakla arif olmanın farkı gibi. Alim olan bir insan her şeyi bilir ama bildiklerini hayata geçiremez, uygulayamaz. Mesela sigaranın zararlarıyla ilgili bir saat konuşur, arar yakar sigarayı. Ya yani bu alimdir ama arif değildir.
4: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Eksik değil farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
3: Otizmi anla yeter.
4: Otizmi erken tanı yeter.
5: Otizmliği eğit yeter.
6: Otizmliği hayata kat yeter.
7: Otizmliği sporla güçlendir yeter.
8: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha güçlü tutunmaları için.
9: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
10: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.
0: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
11: Sabah uyandığımız ilk andan yeniden yatağımıza yatıncaya kadar hayatımızı idame ettirmek için her işimizde ayaklarımızı kullanırız. Eksikliğini bir an bile düşünemediğimiz bu uzvumuzun ne kadar hayati öneme sahip olduğunun farkında mıyız? Yürüme eylemi sırasında en önemli görevi ayaklarımız üstlenir. Ayaklarımız yürüme, koşma, durabilme yahut ayakta bekleme sırasında bile vücudumuzun zorluk çekmesini engelleyecek çok özel bir yapıyla kusursuz olarak yaratılmıştır. Söz gelimi ayak tabanımızın altında bulunan kavisli şekil, estetik görünüşü kadar vücut ağırlığının orantılı bir şekilde dağılmasını da sağlamaktadır. Ayak tabanımızdaki kavis nedeniyle vücut ağırlığımız dengeli bir oranla vücudumuza dağılarak kolayca yürümemizi sağlar. Farkında mıyız? Yürüme eylemi sırasında ayaklarımızda bulunan her parçanın, hatta tırnaklarımızın bile bir görevi vardır. Yürürken topuklarımız, ayak parmaklarımız, özellikle baş parmağımız oldukça önemli olan görevlerini muhteşem bir şekilde gerçekleştirirler. Bütün gün ayakta durmak, yürümek zorunda kalmak veya koşmak ayaklarımızda belirli bir basınç oluşturur. Fakat Yüce Rabbimizin kudret sanatının tecellisi olan ayaklarımızın yapısı böyle durumlarda kendini muhafaza edecek şekilde yaratılmıştır. Ayaklarımızın altında tıpkı bir yastık gibi olan korumalı yapı vücudumuzun oluşturduğu basıncın olumsuz etkisini yok etmeye yarayacak bir tasarımla yaratılmıştır. Eğer ayaklarımızın altındaki koruma sistemi olmasaydı, bir süre sonra ayaklarımızın altında bulunan damarlarımız patlar, dokularımız basıncın etkisiyle ezilir, kemiklerimiz bir süre sonra dokularımızı parçalayabilirdi. Vücudun bütün yükünü taşıyan ayaklarımızın merhametli ve kudretli Rabbimizin biz kullarına sunduğu ilahi bir lütuf olduğunun farkında mıyız?
0: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüe FM Radyo Dergisi. Seven.

0: kamu spotu. Piller çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için atık piller geri dönüşüm kutusuna. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya sizin eviniz.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
2: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir Radyo Hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz bayılma hastalığı. Son zamanlarda bazı sporcular bayılmasıyla gündeme gelen, tıbbi olarak vazovagal senkop dediğimiz beyne kan akımının azalmasıyla oluşan rahatsızlık bugünkü üzerine konuşacağımız konumuz olacak. Bayılma hastalığı nedir? Beyin kan akımının önemli ölçüde ve geçici olarak azalması sonucu gelişen ani, kısa süreli, geçici şuur ve duruş yani postür kaybı olarak tanımlanır. Birçok farklı durum bayılmaya neden olabilir. Ama bayılmaların en sık nedeni vazovagal senkop dediğimiz durumdur. Büyük miktarda kan bacaklarda göllendiğinde meydana gelir. Bu durum kan basıncında düşmeye, beyni olan kan akımında eksilmeye ve senkopa yol açar. Hastanın bayılma sırasında şuuru kaybolduğundan olup biteni hatırlayamaz. Duruş kaybı olduğundan düşer ve hatta bu arada çarpmaya bağlı olarak yaralanmalar olabilir. Hasta düştüğü zaman yer çekimi kanı beyinden daha fazla aşağı çekemez. Beynin kanlanması düzelir ve bilinç yerine gelir. Yani düşmeye bağlı yaralanma ve buna ait problemler olmazsa senkop sonrasında hasta tam olarak kendine, şuuru yerine gelebilir, kendine gelebilir. Bu durum yani senkopun kendisi bir hastalık değildir. Altta yatan bir nedenin görünen yüzüdür. Senkop kalbe bağlı veya kalp dışı nedenlerden dolayı oluşabilmektedir. Bayılma hastalığının nedenleri nelerdir? Kalbe bağlı veya kalp dışı nedenlerden dolayı oluşabilir. Birçok farklı durumda bayılmaya neden olan düzensiz kalp atışı, nöbetler, düşük kan şekeri gibi rahatsızlıklar aileden de geçmiş olabilmektedir. Vücutta oluşacak fiziksel ve psikolojik stres de bu hastalığı tetikleyebilmektedir. Aşırı ayakta durma ve yorgunluk, kan verme ve dişçi koltuğundaki bulunma fobisi, sıcak kalabalık ortamda bulunma, panik atak durumlarını tetikleyen başlıca nedenlerdir. Tansiyon düşüklüğü olan zayıf kişilerde de bayılmaya meyil söz konusudur. Çocuk ve gençlerde daha yaygın olan bayılma, vazovagal atak veya nöral aracılı senkop olarak da adlandırılan bayılma türüdür. Tansiyonun düşerek beyindeki kan dolaşımını azalttığı ve bilinç kaybına neden olduğu için gerçekleşir. Tansiyon düşüklüğü olan zayıf kişilerde bayılmaya meyil daha fazladır. Vazovagal senkopun en sık nedenleri nelerdir? Uzun süre ayakta kalma, aşırı kalabalıkta durma, artmış ısıya maruz kalma, aşırı ağrı hissi, sıcak duş alma gibi uzun süreli duş alma durumu, kan görmede gerçekleşen bayılma yani kan tutması ve yaralanma korkusu gibi bir takım fobiler vazovagal senkopa yani bayılma hastalığına sebep olmaktadır. Peki belirtileri nelerdir? Vazovagal senkop geçirmeden önce bir takım belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtiler ciltte solukluk, baş dönmesi, mide bulantısı, hatta kusma, tünel görünüm dediğimiz görme alanında daralma, belli bir istikamette gözün görüyor olması, soğuk soğuk terleme, kulak çınlaması, ateş, esneme ve uyku hali, görmede bulanıklık, kararma gibi belirtiler bayılma hastalığının olabileceğini bize habercileridir. Ayrıca bu bayılma durumunun uyarıcı işaretleri olarak tanımlanan bu durumlarda kişilerin kendisini yere doğru veya belli bir yerle yatay olan bir pozisyonda yatar duruma gelmesiyle ve ayaklarını kaldırmasıyla beynin kan akımını sağlamasıyla senkop olmadan atlatabilirler. Peki tanı nasıl konulur? Bu hastalığa tanı koymak zordur. Öncelikle bayılmaya yol açan ciddi kalp ve nörolojik hastalıklar dışlanır. bunların olmadığını kanıtlamamız gerekiyor. Bayılmanın ortaya çıkış şekli ve diğer tetkiklerin normal olması bu hastanın tanısını güçlendirir. Tekrarlayan bayılmalarda yaşayan kişilerin mutlaka doktora muayeneye gitmesi gerekmektedir ve bu konuda da uyanık olmalıdırlar. Nasıl tedavi edilir? Çoğu durumda vazovagal senkop, yani bayılma hastalığında tedavi gerekmez. Bayılmaya bağlı neden olan tetikleyici faktörleri doktorumuz ile belirleyip bu durumların oluşmamasına yönelik tedbirler alınırsa bu hastalıkla da ciddi anlamda mücadele etmiş oluruz. Doktorunuz ilaç tedavisi dışında ayak egzersizleri, varis çorapları kullanımı önerebilir. İlaç tedavisi ile kontrol altına alınamayan hastalarda cerrahi seçenekler de mümkündür. Kalp kaynaklı ise bayılma hastalığında kalp atımını düzenleyen kalp pili gibi özel cihazlar takılarak veya kalple ilgili rahatsızlık her neyse o hastalığın tedavisine yönelik önlem alınırsa burada da bayılma hastalığını önlemiş oluruz. Gelelim bugün şifa niyetine tavsiyesine. Bayılma hastalığı geçiren hasta ne yapmalı? Bayılma geçiren hasta sırtı yere gelecek şekilde dümdüz yatırılmalı. Başının altını yükseltecek herhangi bir şey konulmamalı. Ayakları yukarı doğru kaldırmalı. Kanın yer çekimi yardımıyla beyne daha fazla gitmesi için bu kaldırma işlemini yapmamız şart. Tamamen kendine gelinceye kadar ayağı hastayı kaldırmayacağız. Ve hasta kendine geldikten sonra da tüm bu belirtileri, şikayetlerin geçtiğini görebiliriz. Sevgili dinleyiciler, son bölümümüzde Radyo Hastanesi @diyanetradyo.com e-posta adresine sizlerden gelen maillerde konumuzla ilgili olması nedeniyle seçtiğim bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir dinleyicimiz uzun süre ayakta durunca ne olur da bayılma gerçekleşir şeklinde bir soru yönlendirmiş bize. Ayakta dururken yer çekiminden dolayı kan basıncından düşmeye eğilim olur. Bu durumda vücudumuz kanın bacaklarda toplanmasını önlemek için alt tarafta kan damarlarını daraltır. Bayılma hastalığı olan kişilerde ise bu mekanizmada bir başarısızlık vardır. Buna yol açan nedenler içinde susuz kalma ve su kaybı, bir takım kullanılan ilaçlar da buna neden olmaktadır şeker hastalığındaki gibi. Böyle bir durum olduğunda bayılma söz konusu olur. Bayılmanın oluşmaması için özellikle bayılma hastalığı bulunan kişilerin daha hassas davranması gerekiyor. Belirli aralıklarla bulunduğu yerden hareket ederek adım atması, bacaklarda toplanan kanın dolaşıma katılmasını sağlaması gerekmektedir. Bugünkü programda sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adıyaman FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu spotu.
1: Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke diyorum, o kemeri taksaydım.
2: Keşke dememek için emniyet kemerinizi takın.
3: Adüy FM. İsterseniz radyodan dinleyin 95.3. İsterseniz dünyanın her yerinden. radyo.adıyaman.edu.tr
0: Adüy FM'de Slow Time başlıyor.
3: Slow Time başlıyor.
0: Slow Time.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Stanford Üniversitesi ve Elsevier İşbirliği ile hazırlanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2026 listesinde Adıyaman Üniversitesi'nden 4 akademisyen yer aldı. Konuya ilişkin Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Stanford Üniversitesi ve Elsevier İşbirliği ile hazırlanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2026 listesinde üniversitemizden 4 kıymetli akademisyenimizin yer alması bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Bilimsel çalışmaları ve uluslararası düzeydeki başarılarıyla üniversitemizin akademik gücüne ve görünürlüğüne önemli katkılar sunan Profesör Doktor Ali Serol Ertürk, Profesör Doktor Gökhan Elmacı, Doçent Doktor Serbay Duran ve Doçent Doktor Sercan Yalçın hocalarımızı yürekten tebrik ediyorum. Üniversitemize ve bilim dünyasına sundukları değerli katkılardan dolayı hocalarımıza teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

olurdun çoktan. Gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu sen

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adıyaman.

şu insanlar ne biçim? Uymuyor bir saati bir saatine. Biraz önce güleç olan bir kişinin biraz sonra bakılmıyor yüzüne. Bir günde dört mevsim olur diyor ozan. Ben bunu kişilerde denedim. Bazen insanca, mertçe, dönekçe yaşantıyı şu insanlarda öğrendim. Çıkarı için mi bütün bunlar? Yoksa Tanrı yasası böyle mi? Ben beni dinliyorum bu güzel insanlarla. Ben beni dinliyorum bu insanlarla. Eğer yaşantı eğilmek demekse ben ona yokum. Küçülmek demekse ona da yokum. Ozan böyle söylemiş. Ama biz o insanlardayız.

Başım gene duman bugün, gözüm yaşı umman bugün. Gene kaldım sabahlara, ah uykular haramdır bugün. Uykular haramdır bugün, ah oğul. Oh.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kurumun bilgi varlıklarını korumak, güvenlik açıklarını en aza indirmek ve paydaşlara güvenli bir dijital altyapı sunmak amacıyla yürütülen bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışmaları başarıyla tamamlandı. Kurumsal süreçlerin güvenli bir şekilde yürütülmesi, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerinin sürdürülebilir kılınması amacıyla atılan bu adım, titizlikle yürütülen denetim ve risk değerlendirme süreçlerinin ardından resmiyet kazandı. Yapılan çalışmalar neticesinde bilgi güvenliği altyapısının uluslararası standartlara uygunluğu tescillenerek ISO 27001 belgesi alındı. Gerçekleştirilen bilgi güvenliği yönetim sistemi entegrasyon süreçleri kapsamında kurumsal güvenlik politikaları güncellenerek olası risklere karşı proaktif önlemler alındı, hassas verilerin güvenliğini artırmaya yönelik teknik altyapı iyileştirmeleri ve denetim mekanizmaları hayata geçirildi ve personelin bilgi güvenliği bilincini pekiştirecek eğitim ve süreç yönetimi adımları tamamlandı. Bu belge, bilgi güvenliği alanında sürdürülen sistemli çalışmaların ve kurumsal kararlılığın bir sonucu olarak kurum altyapısına kazandırıldı. Konuya ilişkin üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, üniversitemizin bilgi güvenliği alanında uluslararası standartlara esas alan çalışmalarını başarıyla tamamlayarak bilgi güvenliği yönetim sistemi belgesi almaya hak kazanmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Kurumsal bilgi ve varlıklarımızın korunması, dijital altyapımızın güçlendirilmesi ve tüm paydaşlarımıza güvenli bir dijital ortam sunulması açısından bu belgeyi önemli bir kazanım olarak görüyorum. Bu önemli başarıda emeği geçen başta Bilgi İşlem Daire Başkanımız Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Kutlu olmak üzere sürece katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, belgenin üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu'yum.

Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu. Sayın sürücüler, artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buradan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermelidirler. Aksi halde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulanacağını unutmayın. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Öncelik hayatın, öncelik hayatın, öncelik yayanın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 2 milyon çalışanımızla biz büyük bir aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize yetelim diye birlikte üretiyoruz. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin hayallerini, hedeflerini sığdırdığımız fabrikalarda bu cennet vatanın üreten gücü olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar nice fırtınaları, zorlukları gözledik. Bu zor günleri de atlatacağız. Yeniden el ele vereceğiz, yeniden kucaklaşacağız. Güçlü ve güvenli üretim için tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiye'm.

duracağım burada. Gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak, fırtınasız olacak, saçma sapan olacak. Organlarım birbirine vuracak. Arkandan sessiz bakacağım.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Tarımsal faaliyetlerin artması nedeniyle traktörle meydana gelebilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanma risklerini en aza indirebilmek, tarımsal kazaları önlemek amacıyla çiftçilerimizin traktörlerde ROPS, ikaz lambası ve reflektör bulundurması, tarım araçlarıyla zorunlu olmadıkça gece karayoluna çıkmamaları önemli duyurulur. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman'da canlı performans.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: İnternette siber tuzaklardan korunmanın 10 altın kuralı.
2: 1. Tanımadığınız birinden gelen bir elektronik postayı, linki, resmi, videoyu açmadan önce iyi düşünün. İletiyi açmış olsanız bile şüpheli e-postaların içindeki hiçbir bağlantıya tıklamayın, hiçbir dosyayı açmayın. Bu içeriğe tıkladığınızda kişisel bilgilerinizi çalmak üzere hazırlanmış bir web sitesine yönlendirilebilirsiniz.
1: 2. E-posta programınızın uyarılarını dikkate alın. Şüpheli bir e-posta aldığınızda elektronik posta sunucunuz sizi uyarabilir. Bu uyarıyı gördüğünüzde postayı yanıtlamak konusunda bir kere daha düşünün.
2: 3. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durun. Yarışmanın amacı sizin hakkınızda bilgi toplamak, e-posta adresinizin aktif olup olmadığını anlamak veya bilgisayarınıza kötü yazılım bulaştırmak olabilir.
1: 4. Bir şirkete kişisel bilgilerinizi vermeden önce şirketi internette araştırın. Şirketin iletişim bilgilerini, yapılan yorumları okuyun ve bir yetişkine sorun.
2: 5. Dipnotları okuyun. Birçok belgenin en altında dipnot bölümüne yazılmış, okunamayacak kadar küçük harflerle yazılmış açıklamalar vardır. Sayfanın üstünde ücretsiz bir cep telefonu kazandığınız yazabilir. Ancak dipnot kısmında aylık 300 lira ödeme yapmanız istenebilir.
1: 6. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırın. Normalde indirimde olmayan ürün ve hizmetleri %90 indirimle sattığını söyleyenler genellikle kötü niyetli kişilerdir.
2: 7. İnternette alışveriş yaparken satıcı hakkında araştırma yapın. Sitenin güvenlik kurallarını inceleyin. Sertifikasını ve onayını kontrol edin. Eğer alışveriş sitesi bir onay uygulamasına sahip değilse, satıcı hakkında diğer kullanıcıların yazdığı değerlendirmeleri okuyun.
1: 8. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Bu kişinin hesabı bir dolandırıcı tarafından ele geçirilmiş olabilir. Önce yakınınıza telefonla ulaşmayı deneyin.
2: 9. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Bir web sitesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunuzu söyleyen ya da para kazanmanız için kolay yollar sunan iletiler veya web siteleri büyük olasılıkla güvenilir değildir.
1: 10. Form doldurmak konusunda dikkatli olun. Eğer biri size bir şey kazandığınızı söyler, kişisel bilgilerinizi isterse hemen inanıp formu doldurmayın. Çünkü yazdığınız bilgiler gönder düğmesine tıklamadan bile kötü niyetli kişiler tarafından ele

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Sayın sürücüler, özellikle kırsal alanda otomobil ve kamyonet tarzı araçların dışında traktör ve motosikletlerde sürücü belgesiz kullanımda artış yaşandığı tespit edilmiştir. Ölümlü yaralanmayla trafik cezasından kurtulmanın en kolay yolu kurallara uymaktır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Plastik dünyada 400 yıl sürecek bir problem yaratıyor. Bu 16 kuşak eder. Plastiğin %91'i geri dönüştürülmüyor. Plastik üretilirken hava taşımacılığında kullanıldığı kadar fosil yakıt harcanıyor. Plastiklerin %99'u küresel ısınmaya neden oluyor. Deniz canlıları tehdit altında. Her yıl 1 milyon deniz kuşu ölüyor. Plastik yiyoruz. Balıkların dörtte birinin sindirim sisteminde plastik bulunuyor. Plastik içiyoruz. Musluk sularının %83'ü plastik içeriyor. Plastik soluyoruz. Mikroplastikler hava kirliliğine de yol açıyor. Bu spot başladığından beri dünya genelinde 3 milyon plastik torba ve şişe satıldı. Akdeniz'in plastiğinin çoğu Türkiye'den geliyor. Üreticiler, perakendeciler, tüketiciler. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Plastik atıklara dikkat edin, plastik ambalaj, poşet ve atıkları geri dönüşüme yollayın, dünyamıza ve çevremize sahip çıkın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adü FM.
1: Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
3: Yürüyebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
2: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Yemek Bursu başvurularının başladığını duyurdu. Yapılan duyuruda, üniversitemizde öğrenim gören başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilere üniversitemiz yönetim kurulunun 26 Ağustos 2026 tarihinde aldığı karar gereğince belirlenen kontenjan dahilinde yemek bursu verilecektir. Üniversitemizde öğrenim gören ön lisans, lisans ve uluslararası öğrenciler yemek bursu başvurularını 16 Ekim 2026 mesai bitimine kadar yapmaları gerekmektedir ifadeleri kullanıldı. Duyurunun detaylarını üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfası sksdb.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adyo FM Radyo Dergisi.

szemekten, hepsi csak özlemekten, umutla beklemekten, sevilmek istemekten, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden, kanatlarım büyüktü, ellerim küçücüktü, şarkılar dudağımdan, rüzgara süzüldü, seninle uçacaktım, bulutları aşacaktım, masmavi gökyüzünden yeryüzüne bakacaktım.

0: Hepsi çok özlemekten, umutla beklemekten, sevilmek istemekten, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, umutla beklemekten, sevilmek istemekten, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

0: kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk

0: öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

gerçi pek yakından göremedim. Kaçtım önünden, çekildim. Hiç değişmemişsin gerçi pek yakından.

çok ayıp, elveda gerekmez, dönme çık sevdiğin.

0: Kamu spotu.
1: Abla, tıbbı kazanmışım.
2: Aferin benim akıllı budağıma.
1: Evet ama mühendislik daha iyi.
3: Olur mu canım? Tıp bu tıp ötesi var mı?
1: Var abla, mühendislik işte.
2: Mühendislikmiş.
1: Abartma abla. Mühendis olmak kolay mı?
2: Hayat kurtarmak kolay mı?
1: İyi ama sen 2 sene okudun.
2: Ne olmuş okumuşsam? Dondururum.
1: Hayır olmaz abla ya.
2: Sen oku.
1: Sen oku.
2: Sen oku.
4: Sen oku. Sen de oku. Çünkü birini seçmek, diğerlerinden vazgeçmek. Her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Gelin el ele verelim. Gençlerimiz kazandığı üniversiteyi kaybetmesin.